sizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamam aşağı.